0: şeyin bizi duyuyor. Malı kasaya yaşamdan bu.
1: Nasıl var? Hocam, bakma diyorsun. Şey, aklı yapalım. Ne diyeceğiz?
0: Ojek sini dia asal sana nyampe jepara mubamu. Apa ni dia sini malam mu? Mana mana bangun? Oh, jep jep jep jep jep jep jep.
2: Abusia papa ne bada wo video nu awohwe no papa nu akese wo hu nu ho awro ne shirt ne se wo word wo jina kran kwa ku awro de no awro de o mama mfifreti no e na doctor yi ka che ne se hwe nipa nkra bia de wonnim so o yoba o so o yebema wo betumi aye ne o peso o ye bia nkra bia firi nyame no ze hwe ne ba ne nkra bia sho no ne nsam ejapade o wo no obi ntume ka nche ne se ene nkra bia wo ba wo be ma etu ande ne o mu ka nyira ya ntijai ene wo dwi ne ho a na semi ene ya ne pani ba ko sonographer o mu etwetwa sa scan scan yibi John Wesley kan kam ne ebisa ne se o pani ade ne ni o na mu mu kwatwa de na mu hu ya se wo se mu ka se bia ade ne ya hu ne yie ne mum so be ka se wo ye be ma ama papa yi wose wabebosa na nemu beka chense da bi ade no wadane oba enu nu ohure ina kankamu chemu sehwe munya botre wos